0: برين دقيقة
1: خالب شبية المجان هم قوون خماك
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti to'liq tiklandi. Ma'muriy sudlarda dastlabki eshituv instituti joriy etiladi. Moskvada ishsizlar soni o'tgan yilga nisbatan 70%ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Bir tanesi Brazilya'ya varıp de. Neyse yastı. Metanmış da yine. Bir de Zapravkan uruvakan ket, tamam. Brazilya'ya 5 kilometre kalkan eken, futbolge ket epken eken deyin de. Cahan çempiyatı ki. Karası yolu yapmamış. Maçlarına düşünme, o yolu yap koydu. Aka biz Brazilya'ya cahan çempiyatını korken ket yatı odaya gidiyiz. Aka bir yerde formula bir böyle yaptı, payge böyle yaptı. O şarkı yap koyken biz. Sahara gibi kızı konuydu bunlar. Aka biz payge'de bize katletseyi bulalım mı? Dese ya, aka siz maçınız neyse yeken o. Onun üstüne metan koyu yapsın. Bir yerde sizce şirası yok, bir yerde dünyanın en zor iyilikte maçı nasıl katlaşı yaptı. Şümaher var o çempiyon, o şey yapıyor tabii şey. Salih Akramızdan, sen bana neyse meyisi mi yapsın ama? Taşın katlayan neyse bu. Bakın Şümaher'in iyilikte katlaşmak gerekiyor bu zaman. Katlaşamam ben hamza. Ha ki katlaşıyoruz katlaşı olayım. Katlaşamam ben da. Radar yok mu yolda? Bu poygada radar da bakladı mıydı? Poyga yok bu desen. He bilmem etti ben de. Bu yeni bu parayı. Hadi lan atadı ki poyga başlandı diye. Bayrağı buladı ulardı. Bayrağı aldım bede diye kutturup. Müde kıkan eken. Bayrağı da teyden ötüp getirdi de. Hali ki müde kıkan o adam yoldan kaçış giyen mülgürüm yaptı de. Şüne kıkan eken fıkı bir nasıl ötüp getirdi. Yokmuş de bayağı ki. Tepeden karası dali ki kameralar yokmuş. Başka yola mı yok eken de bize? Kayda yürüttü ki ne bu? 3 saatteki payga tüke yaptı, ikinci orunda ekipti Ali ki. Birinci orunda Akan'a 100 bin dolar verdi, buna 10 bin dolar verken eken canlı çıkıp gitti. Aka, ne mi onge 100 bin, bizge 10 bin. Dese o birinci bop geldi de, uşan şu 100 bin dese. Bak şu ayın atoru buldu da aka, şu 100 bin veremem de başta hiç kere gidi. Ben 100 bin verişiyle bilgenimde yolda adamamaya doğru kele uğrardım.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayı, leylekler bizni taşlab ketganidan keyin nima qilishadi?
3: Choyxonama choyxona yuradi. Uyda divanda cho'zilib, futbol ko'rib yotadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Kitamus.
1: Ota bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayı, leylekler bizni taşlab ketganidan keyin nima qilishadi?
3: Choyxonama choyxona yuradi. Uyda divanda cho'zilib, futbol ko'rib yotadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: برين دقيقة
1: خالب شبية المجان هم قوون خماك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda Oliy sud qarorlarining ochiq pretsedentlar reyestri joriy etiladi. Tojikiston prezidenti o'zbekzobon aholi uchun o'zbekcha maktablar qurishni buyurdi. Janubiy Koreyada tishiga birdaniga 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayapman.

har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni faizli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

Diyor bir bor kelishing qaniydi pichirlab aytsang sevishing borimni poyingga to'kib sochardim men faqat qalbimni senga ochardim aylasang ixtiyor bir bor kelishing

0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayı, leylekler bizni taşlap ketgeniden keyin nima qilishadi?